Kolla tasada sa nes fem nesin tur goida velet mono mesle exo mo so ta shodom bale cherke desim rap sak basha qallo de sefta desim asar cha qada ora mo divar chiden haji zang khoram bishtar ad rock stiler ma so fe fardo dige peshet nesun pas bugu em shab bara me khoy chikor beyim.